0: Çek çek çek çek çek çek. Çek çek çek. Çek çek çek çek çek çek. Çek çek çek. Çek çek. Çek çek çek çek. Alo çek. Çek. Ha.
1: Lu lu. Çek çek lu çek. Çek çek.